0: ben neden tadı buraya sırrım bakardım. Sizin bunları mı bu güzel şugar
1: olacak
0: ya. Bu balla gro bu ne wala di bu balla mina moy bismillah ma do. Bani neden tadı kunde mun ona kunde ona jese.

ey zaman mekanı fenar Kurbay var adefna ağlamay dilay defna Allah dilemince mitibet var nekar carna

yok samba kormadım macum har gay. Mam çıkar mı var ya yamin ata gar mı ni dipe mamın agar du kadar samay. Vay kurun ya balim var.